0: rasa dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。请锁分。
2: Üsküdar, Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin. Seni tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Harika!
1: Harika.
2: Harika.
3: Harika.
1: Harika.
3: Yes.
1: 就是 wonderful, 就是精彩。
3: Yes.
1: 哇，太好了，我们可以学一下现场的朋友们。Harika.
4: Harika.
5: Harika.
1: 谢谢我们的土耳其评审，谢谢。大家有没有发现刚才他唱的这首歌好听吗？
6: 好听。
1: 各位中国的观众，你们不觉得有点耳熟吗？不就是我们中国的孩子们从小听到大的一首歌吗？我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳，哇哈哈，
3: 哇哈哈，
1: 哇哈哈，
3: 哇哈哈，
1: 哇哈哈，
3: 哇哈哈，
1: 哇哈哈。I can teach you,
3: okay.
1: I can teach you.
3: OK。
1: 我们的祖国是花园。
7: 我们的祖国是花园。
1: 最后一句，每个人，
7: 每个人
1: 脸上都，
7: 脸上都
1: 笑开颜，
7: 笑开颜。哇，
1: 怎么样？特别好，我觉得他更加自信地绽放在丝路之星的舞台上，希望他把更多自己热爱的音乐、自己国家的文化和对于中国的爱分享给所有的观众朋友们。好了，各位，说话间贺林的分数也已经出来了，来，请看大屏幕。